0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve şu mümbericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Hani derler ya, ben sensiz yaşayamam diye. İşte ben onlardan değilim. Ben sensiz de yaşarım ama seninle bir başka yaşarım, demiş Nazım Hikmet. Ben sensiz de yaşarım ama seninle bir başka yaşarım. Ne güzel demiş. Bu sabahki konserimizin konusu da hayatımızı başka yaşamamıza vesile olan güzeller için olacak. Güzel olan insanlar, olaylar, davranışlar, düşünceler, kelimeler, yerler, kısaca güzel olan her şey için olacak. Türkülerimiz olmadan yaşarız ama onlarla başka yaşarız, değil mi? Radyoya kulak vermiş olan türkü sevdalıları. Bu sabah stüdyoda ben Bedriye Halis, karşımda rejide güler yüzü, pozitif enerjisiyle Kalina Nikolova ile birlikte bir saat boyunca güzel türküler dinletmeye, aralarda da birkaç kelam etmeye, güzel maniler söylemeye hazırız. Hadi sözü fazla uzatmadan ilk türkümüzle başlayalım. Hasan Rodoplu söylesin ve bahçelerde mor menekşe, sevdim seni güzel Ayşe, bir gün seni göremezsem kalmıyor gönlümde neşe desin.

Çeşmenin başı güzel, dibinin taşı güzel. Öyle bir yar sevmişim, kirpiği kaşı güzel. Evet, insan sevince her şey nasıl güzel oluyor değil mi? Kadriye Latif de türküsünde şöyle diyor. Şu güzele bir bakın, bakışın nur saçıyor. Dönüp dönüp bakıyor, ahu gibi kaçıyor. Gelin bu güzel türküyü birlikte dinleyelim.

Başında ince oya, gül yüzü benzer aya, sevabı var bakmanın, güzeli doya doya. Bu güzel maniden sonra gelin şimdi Sunay Çalıkof'a kulak verelim ve o güzel yorumuyla evlerinin önü handır desin.

Beyaz giyme, üşürsün. Güzellik de meşhursun. Ne büyüksün ne küçük. Tamam benim harcımsın. Sevgili dinleyiciler, siz de benim gibi manileri sever misiniz bilmem ama manileri seçerken ben çok keyif aldım ve umarım birbirinden güzel türkülerimizin arasında serpiştirdiğim maniler de hoşunuza gidiyordur. Sırada Mergül Esadova var ve Haskova Kızları en güzeli diyor.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Dağı duman olanın, hali yaman olanın, gözüne uyku girmez, yari güzel olanın. Ve sıradaki türkümüz de Ahmet Cumalı'dan olsun ve kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel desin.

siyah beni gördüm, o pembe teni gördüm. Başka güzel sevemem, bir kere seni gördüm. Güzel maniler eşliğinde içinde hep güzellik olan türkülerle süslediğimiz türkü sefamız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ve yine Rodopların Bülbülünden bir türkü seçtim. Çünkü ölüyorum, gidiyorum güzel kız diyecek.

Yıldız entarin eflatun, dön de arkana bakın, senin gibi güzeli vermem ellerden sakın. Manisinin ardından Nazmi Necibof'a kulak verelim ve gel güzelim, yakma beni desin.

Bir dalda iki vişne, güzelim aşka düşme, bu aşkın sonu yoktur, boş yere dile düşme. Hadi şimdi Emel Tabakova'yı dinleyelim ve yolunu beklerken güzelim, bıktım, usandım desin.

Bahçe bahçe gezerim, inci boncuk düzerim. Bakın işte yüzüme, bu köyde en güzelim. Manisinin ardından Cemil Şaban'ı dinlemeye ne dersiniz? Güzelsin sevdiğim, gülden, goncadan diyor.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Mani mani nideyim, hangi günde geleyim, ellerin yari güzel, ben çirkini nideyim diye sorduk manimizle. Hadi şimdi 4 ses 5 saz topluluğundan güzel Eminem türküsünü dinleyelim.

Gide gide yoruldum, bir kenara oturdum. Güzelliğine değil, çalımına vuruldum. Hadi şimdi de Rukiye Zaimova'yı dinliyoruz ve daldan dala ip gerdim diyor.

yerde. Güzel çirkin aranmaz, gönül düştüğü yerde. Sevgili dinleyiciler, bu manimize yakışır bir türkü var sırada. Kahve önünden geçtim diyecek Ülviye Ahmet.

Kara kütük yanıyor, içinde çay kaynıyor. Hele bakın elçiler, ne de güzel oynuyor. Kiraz dalı budaklı, Meryem kiraz dudaklı. Yârim dünya güzeli, elma gibi yanaklı. Ve böylece son manimizi de okumuş olduk. Ve bu sabahki konserimizin de son türküsü Emel Tabak'tan olacak. Nar tanesi tanesi, seviyorum bir tanesi diyecek. Sevgili dinleyiciler, güzel düşünen, güzel konuşan, güzel bakıp, güzel gören insanların hayatımızdan eksik olmamasını dileyerek bu sabahki konserimizin de sonuna geldik. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 25 Haziran 2026 tarihli canlı yayınımızda önce haberleri ardından Şevke Çakır'ın sunduğu Perşembe Ekspres programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. 2026 yılı için hedeflenen bütçe açığı %5,7. Muhalefetten bütçe taslağına Romanya senaryosu uyarısı geldi. 1 Ağustos'tan itibaren vinyet ücretlerine %30 zam yapılacak. Anneler annelik izni ödemelerinin artırılması talebiyle protestoya hazırlanıyor. Konut fiyatları yılın ilk çeyreğinde %6,2 oranında arttı. Rose'de yeni park inşaatı başladı. Tüm sınır kapılarında trafik normal seyrediyor. Şimdi haberlerin detayları. BNR muhabiri Marta Mladenova'nın bildirdiği üzere Maliye Bakanı Galip Donev, 2026 yılı devlet bütçesinin temel parametrelerini kamuoyuyla paylaştı. Donev, 2026 yılı için hedeflenen bütçe açığının %5,7 olarak belirlendiğini açıkladı. Söz konusu oran 7,2 milyar avroyu aşan bir bütçe açığı anlamına gelirken, açığın finansmanı için hükümetin daha önce onaylanan 3,8 milyar avroluk borçlanmaya ek olarak yeni borçlanmaya gitmesi gerekecek. Bütçe planı kapsamında 1 Ağustos 2026 tarihinden itibaren azami sigorta gelirinin 2300 avroya yükseltilmesi öngörülüyor. Bu düzenleme sayesinde devlet bütçesine 90 milyon avronun üzerinde ek gelir sağlanması bekleniyor. Aynı tarihten itibaren vinyetlerde %30 oranında artış yapılması ve toll sisteminin kapsamının genişletilmesi de planlanan önlemler arasında yer alıyor. 1 Ağustos 2026'dan itibaren kamu çalışanları sigorta primlerinin %20'lik kısmını kendileri ödeyecek, %80'i ise işveren tarafından karşılanacak. 2027 yılının başından itibaren ise bu oranlar özel sektördeki çalışanlarla eşitlenerek %40 çalışan, %60 işveren katkısı şeklinde uygulanacak. Demokratik Bulgaristan Koalisyonu hükümet tarafından çarşamba günü sunulan 2026 yılı bütçe taslağının geri çekilmesini talep etti. Muhalefet temsilcileri önerilen bütçenin vatandaşların protestolarına neden olan mali çerçeveden önemli ölçüde farklı olmadığını vurguladı. Halk Meclisi kürsüsünden konuşan milletvekili Ivaylo Mirçev, kamu kaynaklarının verimsiz kullanımını engelleyecek ve kamu fonlarının belirli şirketlere aktarılmasına olanak tanıyan mekanizmaları ortadan kaldıracak somut önlemlerin bütçede yer almadığını belirtti. Bütçe taslağının kamu maliyesi açısından ciddi riskler barındırdığını belirten milletvekili Martin Dimitrov ise devlet aracılığıyla gerçekleştirilen kaynak dağılımının gayri safi yurt içi hasılanın %40'ının altında tutulmasını öngören temel mali kuralların ihlal edildiğini öne sürdü. Dimitrov'a göre bütçe açığının 2026 yılına kadar kontrol altına alınamaması halinde Bulgaristan Romanya senaryosu olarak nitelendirilen mali risklerle karşı karşıya kalabilir. Ulusal karayolu ağının kullanımı için alınan vinyet ücretlerinde artış öngören kararname taslağı kamuoyunun görüşüne sunuldu. Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre yeni tarifelerin 1 Ağustos 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor. Taslağın kabul edilmesi halinde 3,5 tona kadar olan motorlu taşıtlar ile M1 kategorisindeki karavanlar için vinyetler zihniyet ücretleri %30 oranında artarak yıllık 49,60 avrodan 64,50 avroya yükselecek. Yeni tarifeye göre 3 aylık vinyet ücreti 35,90 avro, aylık vinyet ücreti 19,90 avro olacak. Haftalık vinyet için 10 avro, hafta sonu vinyeti için 6,60 avro ve günlük vinyet için ise 5,30 avro ödenmesi gerekecek. Aynı zamanda 3,5 tonun üzerinde araçlar için uygulanan vinyet ücretlerinin de %30 oranında artırılması öngörülüyor. Annelik sadaka değildir sloganıyla hareket eden Majki za dostojno majčinstvo adlı sivil girişim, annelik izni ödemelerinin artırılması talebiyle ülke genelinde protesto düzenleyeceklerini duyurdu. Protesto gösterilerinin 1 Temmuz'da saat 18'de gerçekleştirilmesi planlanırken Sofya, Varna, Burgas, Plovdiv, Pazarcık, Sliven, Ruse, Stara Zagora, Dobrić, Bansko, Pleven ve Yambol'dan çok sayıda annenin eylemlere katılması bekleniyor. Organizatörler yayımladıkları çağrıda çocukların devlet bütçesinde tasarruf yapılabilecek bir alan olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak anneliğin bir lütuf ya da sosyal destek değil, temel bir hak olduğunun altını çizdi. Açıklamada düşük sosyal yardımlar, anaokullarındaki yer yetersizliği ve ailelerin karşı karşıya kaldığı ekonomik belirsizliklere dikkat çekilerek biz dilenmiyoruz, saygı ve yeterli destek talep ediyoruz. Gelin bizimle birlikte dışarı çıkın. Çocuklarımız için, haysiyetimiz için, geleceğimiz için sözlerine yer verildi. Protestocuların talepleri arasında annelik izninin ikinci yılında ödenen yardımın ilk yıl alınan ödeneğin %70'i seviyesine çıkarılması ve bu miktarın asgari ücretin altında olmaması yer alıyor. Ayrıca sosyal annelik ödeneğinin 460 avroya yükseltilmesi, tüm ailelere çocuk yardımı verilmesi, annelik yardımlarının enflasyon ve asgari ücret artışlarına endekslenmesiyle çalışan annelere yönelik ödeneklerin artırılması da talepler arasında yer alıyor. Ulusal İstatistik Enstitüsü NSİ verilerine göre Bulgaristan'da konut fiyatları yükselişini sürdürüyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde konut fiyatları bir önceki çeyreğe

kıyasla %6,2 oranında arttı. En yüksek fiyat artışı %5,9 ile Burgaz'da kaydedilirken ardından %5,8 ile Sofya, %4 ile Varna ve %3,9 ile Plovdiv geldi. NSİ verilerine göre Stara Zagora'da fiyatlar %2,1, Ruse'de ise %1,6 oranında geriledi. Yıllık bazda değerlendirildiğinde Bulgaristan'da konut fiyatlarında daha belirgin bir yükseliş görüldü. 2026 yılının ilk çeyreğinde konut fiyatları 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %14,8 oranında arttı. Ben Ereşuman Radyosu'nun bildirdiği üzere Ruse'de Zdravet semtinde bulunan Lipnik Bulvarı No 21 adresinde yeni bir parkın inşaatına başlandı. Toplam değeri 1,4 milyon avroya aşan projenin 435 takvim günü içerisinde tamamlanması planlanıyor. Proje kapsamında park içerisinde geçirgen zemin kaplamaları, yürüyüş yolları ağı, piknik alanları, etkinlik ve buluşma noktaları, çocuk oyun alanları ile su sirkülasyon sistemine sahip dekoratif alanlar inşa edilecek. Çalışmalar çerçevesinde Tuna Ovası'na özgü yerel bitki türleri dikilecek, bitki bahçesi ve kentsel tarım öğeleri içeren biyoçeşitlilik köşesi oluşturulacak. Parka ayrıca modern kent mobilyaları ve spor tesisleri yerleştirilecek. Çevre dostu uygulamaların yer aldığı proje kapsamında güneş enerjisiyle çalışan sokak aydınlatma sistemi, video gözetim ağı ve otomatik sulama sistemi kurulacak. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü tarafından bildirildiği üzere ülkedeki tüm sınır kapıları ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. Ruse-Gürgevo geçiş noktasında köprünün Bulgaristan tarafında Haziran ayı sonuna kadar devam edecek olan onarım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor. Trakya Otoyolu'nun Stara Zagora yakınlarındaki kesiminde yürütülen onarım çalışmalarının 3 Temmuz'a kadar devam edeceği bildirildi. Stara Zagora girişinin ve otoyolun 208. kilometresindeki Haskovo bağlantısının geçici olarak trafiğe kapatılması nedeniyle trafik organizasyonunda değişiklik yapıldı ve transit araç trafiği Nova Zagora yakınlarındaki yol kavşağı üzerinden alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Karayolu Altyapı Ajansı API tarafından yapılan açıklamada Trakya Otoyolu'nun Sliven bölgesindeki kesimlerde devam eden yol altyapı bakım çalışmaları nedeniyle bazı noktalarda trafiğin kontrollü şekilde ve artırılmış dikkatle sağlandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülke genelinde meydana gelen 24 ciddi trafik kazasında 6 can kaybı yaşandı. 25 kişi yaralandı. Haziran ayının başından bu yana yaşanan 566 ciddi trafik kazasında 40 kişi hayatını yitirdi, 714 kişi ise yaralandı. Yılın başından bu yana yaşanan 2899 ciddi trafik kazasında 3595 kişi yaralandı. 2025 yılının aynı dönemine kıyasla trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 34 kişiyle artarak 2026 yılında 210'a yükseldi. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 94 yangın söndürüldü. Yangınlar sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri Varna'daki Çayka tatil kompleksinde bir terasta çıkan yangında yanıklar alan 35 yaşındaki bir erkek oldu. Diğer yaralı ise Kazanlık Belediyesi'ne bağlı Rozovo köyünde bir evde çıkan yangında yaralanan 63 yaşındaki bir erkek olarak açıklandı. Ve hava durumu. Cuma günü ülke genelinde güneşli hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 15 ila 22 derece arasında değişirken Sofya'da 15 derece olacak. Öğleden sonra Batı ve Orta Bulgaristan'da yer yer kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışı görülecek. Kuzeydoğu'dan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 30-35 derece arasında değişirken başkentte 31 derece olacak. Karadeniz bölgesinde hava güneşli olacak. Meltem esecek. En yüksek hava sıcaklığı 28 ila 31 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 23-24 derece olacak. Dağlarda güneşli hava görülecek. Öğleden sonra yer yer kısa süreli yağmur etkili olacak. Kuzeydoğu

0: hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 24, 2000 metrelerde 16 derece olacak. Haberleri dinlediniz, yayınımız devam ediyor.
1: Perşembe Ekspres.
2: Perşembe Ekspres.
3: Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Hicri yılbaşı olan ve manevi değeri yüksek kabul edilen Muharrem ayının 10. gününde idrak ettiğimiz Aşure günümüz mübarek olsun. Aşure gününün bereketi evinize, evimize bolluk, kalbinize, kalbimize huzur, sevgi ve güzellikler getirsin. Hayırlı ve mutlu aşureler dileriz Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar ekibi olarak. Dualarımız ve ibadetlerimiz kabul olsun sevgili dinleyiciler. Böyle bir günde, böyle güzel bir günde programımıza başlamış bulunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, herkesin Aşure gününü kutladıktan sonra Perşembe Ekspresimizle beraber şimdi Sofya'dan ayrılıp ta Brüksel'e uzanacak yolumuz. Brüksel'de 15 yılı aşkın süredir düzenlenen Büyük Horo etkinliğinin 38. Belçika'da yaşayan ve çalışan Bulgarların yanı sıra diğer milletlerden Bulgar halk dansları severleri de katıldı. Birçok yurttaşımız da özellikle bu etkinlik için ta Fransa, Hollanda ve Almanya'dan Belçika'nın başkentine geldi. Birazdan röportajımıza yer vereceğiz. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Sevgili dinleyiciler, Brüksel'de 15 yıl aşkın süredir düzenlenen Büyük Horo etkinliğinin 38.'si Belçika'da yaşayan ve çalışan Bulgarların yanı sıra diğer milletlerden Bulgar halk dansları severleri de katıldı. Birçok yurttaş da özellikle bu etkinlik için Fransa, Hollanda ve Almanya'dan Belçika'nın başkentine geldi. Dansçılar dop dolu bir salonda 3 saatten fazla süre boyunca Bulgaristan'ın farklı folklor bölgelerine ait horo danslarını sergiledi. Etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri Nahorotov Brüksel. Brüksel'de horo kulübünün Mayıs ortasında Münih'teki Bulgar Folklor Festivali'nde sergilediği Zaedna Kırpa, Bir Mendil İçin adlı trak dansının flashmob gösterisi oldu. Yurttaşımız Aneta Todorova etkinlik ile ilgili şunları paylaştı.
1: Усещането е за сплотеност, както всяка година. Това е 38-то на брой хоро.
0: Burada birlik beraberlik hissi hakim. Bu akrabalarımız ve dostlarımızla buluştuğumuz arka arkaya 38. buluşmamızdır. Brüksel için alışılmadık derecede sıcaklıklara rağmen herkes keyifliydi. İnsanlar yiyecek ve içecek getirmişti. Bulgaristan'ın farklı bölgelerine ait horo dansları sergilendi diye belirtti Aneta Todorova. Çocukların büyük horoya getiren diğer bir yurttaşımız ise şöyle konuştu.
2: Много се радвам, че с децата ми дойдохме. Искам те да се потопят в българската култура и смятам, че...
0: Çocuklarımla birlikte katıldığım için gerçekten çok mutluyum. Onların Bulgar kültürünü tanımalarını istiyorum. Halk dansları ve halk müziğinin köklerini anlamaları ve geçmişleriyle gurur duymaları için en iyi yol olduğunu düşünüyorum dedi. Etkinliğe katılan diğer bir kadın ise şunları ifade etti. Yılda iki kez bir araya geliyoruz. Paris, Eindhoven ve Almanya'nın çeşitli yerlerinden dans grupları geliyor. Yaz tatili öncesinde bir araya gelmek, birlikte dans etmek harika bir şey. Dans eden kişi mutlu bir insandır, dedi. Duygularını ifade etmekte zorlanan diğer bir yurttaşımız ise şunları paylaştı. Bu his çok içten, çok duygusal ve inanılmaz derecede moral verici. Çünkü bunlar yurt dışında yaşarken özlediğiniz Bulgar horo dansları. Kendi halkınızın arasında gülümsemelerimiz, bakışlarımız, duygularımız ve hislerimizle bu atmosfere kendinizi kaptırmak, yazın ve tatil sezonunun gelişini karşılamak için harika bir yol şeklinde konuştu. Sevgili dinleyiciler, daha önceki etkinliklerde olduğu gibi bu etkinlikte Avrupa kurumlarında çevirmen olarak çalışan ve aynı zamanda Nahorotov Brüksel Halk Dansları

0: kulübünün yöneticisi Maria Cvetkova tarafından düzenlendi. Maria Cvetkova radyomuza şöyle konuştu.
1: Всички са вече с предотпускно настроение. При да се пръснем, така се събираме. От една страна...
0: Yaz tatili dönem öncesinde herkes farklı yerlere gitmeden önce bir araya geldik. Özellikle yeni başlayan halk dansları gruplarının öğrendiklerini sergileme fırsatını sunan etkinliğe gösterilen ilgi beni her zaman şaşırttı diye belirtti Maria Cvetkova. Gergana Kitancheva'nın yönettiği Uegem Flaman kasabasından ilk Bulgar çocuk halk dansı grubunun genç dansçıları Brüksel'deki büyük horoda üzerlerine dikkatleri çekti. Gergana Kitancheva çocuk grubuyla ilgili bizlere şunları anlattı.
2: В нашата група дейно участие взимат 15-16 постоянни члена. Това са предимно малки дечица от
0: 5 ila 12 yaşlar arasında 15 ya da 16 çocuk grubumuzun aktif üyeleridir. Çocuklar ilk defa büyük horoda seyirci karşısına çıktı ve son derece heyecanlıydı. 4 Nisan'dan beri her cumartesi günü prova yapıyoruz ve her biri Bulgar halk şarkılarını ve danslarını öğrenmeye can atıyor. Bulgaristan'ın her etnografik bölgesinden şarkılar, tekerlemeler ve danslar öğreniyoruz. Her bölge hakkında bilgi verdiğim için coğrafyayı da öğreniyorlar diye belirtti. Öğretmenleri olarak ilk vazifem Bulgar folklorunu onlar için gerçekten zevkli hale getirmek ve bu yolu izlemeleri için onları teşvik etmekti diye belirtti Gergana Kitancheva ve şöyle devam etti. Derslerimizde dijital materyalleri çok az kullandığımızı

0: е една инициатива на ръководителката на клуба Мария Цветкова.
1: Кита Покуве башкасына вер. Girişimi epey bir süredir devam ediyor. Bu girişim kulübün lideri Maria Cvetkova tarafından başlatıldı. Herkes evde okudu ve artık ihtiyacı kalmayan bir kitabı getirip başka birine veriyor. Okuyucularla kişisel bir bağ kurmaya çalışıyoruz. Onlara ödünç aldıkları kitapları beğenip beğenmediklerini ve arkadaşlarına ne tavsiye edeceklerini soruyoruz. İnsanları Bulgarca okumaya teşvik etmek ve yavaş yavaş bir tür kütüphane oluşturmak istiyoruz diye anlattı Sibila Stoyanova.

0: Sevgili dinleyiciler, canlı yayınımız devam ediyor. Agop'ta diyor sen, ekip arkadaşım Bedri Halis, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Saat 14'e kadar huzurunuzda olacağız ve telefonlarımızı hatırlatıyoruz. 02-963-0675, diğer telefonumuz 02-933-63-18, takişnet. bnr.bg elektronik postamız üzerinden mesaj yazabilirsiniz. Ayrıca Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümü sitemiz var. Oradan bize mesaj bölümünden mesajınızı gönderebilirsiniz. Bir de Bulgaristan Radyosu ayrıca da oradan da efendim Messenger'dan bize ulaşabilirsiniz. Mesajınızı gönderebilirsiniz. Ancak Messenger'dan telefonla bağlanamıyorsunuz. Dün bir dinleyicimiz bizi aramış. Oradan efendim sesli cevap veremiyoruz. Sade yazılı olarak. Sizi dört koldan, dört yerden bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Bakalım bugün böyle güzel bir aşure gününde bizi kim nereden aramış, kim nereden arayacak, kim nerede acaba ne kadar aşure pişirdi, hazırladı, konu komşu.

komşuya, sevgili dostlara dağıttı, ikram etti. Çünkü aşurenin önemi, aşurenin anlamı aslında paylaşmaktır sevgili dinleyiciler, değil mi? Diyerek ben Ayaz Deniz profilinden dün ezan saatlerinde gelen mesajı okuyorum. Merhaba radyo çalışanları, ben Ayaz, Dolet köyünden Todorova'da. Kocaannemin ismi Mümine, onu selamlıyorum. 81 yaşını bitiriyor, 82 yaşına giriyor. Doğum günü kutlu olsun anne demiş, sıradaki şarkıyla selamlarsanız memnun olurum diye yazmış Ayaz Deniz efendim. Ve devam ediyoruz gelen mesajlarla. Bakalım başka kim yazmış. Mehmet Timur bize yazmış. Merhaba, ben Duluvuraz Delköy'ünden Mehmet. Bugün abim Timuçin'in doğum günü var. Onu selamlıyorum. Ben kardeşi Mehmet, anam Sevgüzel, babam Timur, anneannem Eftade Gül adına yazıyorum. Onu çok seviyoruz. Sağlık, mutluluk ve başarı diliyoruz. Her şey gönlünüzce olmasını diliyoruz. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Benim abimsin, seni çok seviyorum diye yazmış Mehmet Timur. Genç bir arkadaşımız, kaç yaşlarında bilmiyorum ama okula... Ha, burada Vasilevski Dulovu Vasilevski okulunda okuyormuş veya okumuş. Yani profilde öyle çıkıyor. Hem Mehmet'e hem abisi Timuçin'e buradan selamlar ve aileye de buradan güzel bir gün geçirmelerini diliyoruz ve hep beraber Timuçin'in doğum günü kutlamalarını efendim aile içinde güzel geçmesini diledikten sonra hadi ilk türkümüzü alalım. Güzel bir Kadir İlyas türküsü seçtik. Karşıma çıktın güzel.

0: güzel Kader İlyas türküsünün hemen ardından bugünün ilk konuğu geliyor. Bakalım kim nereden arıyor. Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Selam. Nasılsınız?
0: Çok iyiyiz efendim. Buyurun.
1: İstiyorum benim okuduğum okulun levkalarını ve şoförlerini.

0: selamlamaya.
1: Tamam.
0: Mergüs Lelo'yu, anneannemi Gülten Lelo'mu, Yıldız Lelo'm ve Nurcihan Lelo'mu istiyorum selamlamaya ve özellikle şoförlerimiz Osman Aga ve İdris Aga'yı.
1: Daha okul var mı Meyra? Okul bitti, bitecek neredeyse.
0: Neredeyse bitecek, 30'una kadar.
1: 30'una kadar. Zaten bugün ayın 25, artık derslerde her şey 6 gibime geliyor. Bu kadar konuşkan olduğuna göre Meyra.
0: Her şey.
1: Her şey 6. O zaman anne baba evde bir şeyler, böyle hediye vardır, ödül vardır değil mi?
0: Özellikle her sene var yani.
1: Yani buradan hazırlamadıysalar bile biz söyleyelim değil mi? Köyde böyle duyulsun, Meyra'ya hediye geliyor diye.
0: Evet.
1: Peki bugün de yanında arkadaşlar var mı? Kimler var yanında?
0: Yo, bugün arkadaşlarım yanımda. Bugün yalnız aramaya karar verdim ve aradım.
1: Çok iyi oldu Meyra. Çok teşekkür ederiz sana. Bütün Okorş köyü halkına selamlarımızı gönderiyoruz ve yeni yılını böyle başarıyla tamamladığın için seni kutluyoruz ve güzel bir tatil geçirmeni diliyoruz. Herhalde planlar vardır.
0: Vardır, deniz falan.
1: Deniz falan, peki tütün falan yok mu?
0: Ay yok, tütün yok, iş yok.
1: Ha, iş yok, tütün yok. Maşallah, sen ailenin tek kızı galiba.
0: Evet, tek kızıyım.
1: Ha, buradan duyurulur. Meyra ailenin tek kızıymış efendim. Evet, Meyra güzel bir deniz olsun. Bizim Karadeniz'e gideceksin herhalde.
0: Evet, evet.
1: Evet, evet. Tabii ki biz Karadeniz'imizi severiz. Tamam Meyra, senin bugün de aşure günümüz. Eğer ailede annen aşure günü yaptıysa, aşureyi hazırladıysa, buradan bereketli bir aşure günü diliyoruz.
0: Dilerim.
1: Teşekkürler hem sana hem ailene. Çok teşekkür ederiz. Böyle pırıl pırıl gençlerimizi çok seviyoruz. Sevgili dinleyiciler, pırıl pırıl gençlerimiz derken yarın acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programında Plovdiv Mustafa Kemal Atatürk Halk Kültür Evi'nden iki pırıl pırıl gencimizi konuk edeceğiz. Bakalım Plovdiv'deki Halk Kültür Evi'nde ne gibi faaliyetler yürütülüyor? Onları konuk ettik. Yarın acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programını sakın kaçırmayın diyoruz. Tabii ki sürpriz olacak sevgili dinleyiciler. Biraz önce aşureden bahsettik. Bizler de ekip olarak aşure yaptık. Hatta Agop'la, arkadaşlarla paylaştık. Agop'tan yeni bir şey öğrendim. Agop hazırlarken gül suyu koyuyormuş. Artık sizin de aklınızda bulunsun. Aşürenize gül suyu katın. Ama o dükkanlardan aldığımız kozmetik değil. Eczanelerden özel yemek için kullanılan veya Türkiye'den getirilen gül suyu aşürenize farklı bir koku verir diye. Bunu da Agop'tan öğrenmiş olduk. Teşekkür ederiz. Telefonumuz geldi. Buyurun efendim. Hoş geldiniz.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
1: Hoş geldiniz Mehmet Bey.
2: Evet, benim tüm Muhammed ümmetinin bugün aşure gününü mübarek eylerim.
1: Amin efendim.
2: Allah-u Teala Celle Celaluhu Celle Şanuhu bugün Filistinli Gazze'yi başta olan tüm Muhammed ümmetine rahat olmasını dilerim artık Allah-u Teala'dan. Tüm Muhammed ümmetini, tüm Müslümanların mübarek olsun aşure günü. Çok da Şefkat Hanım, sizlere de çok sağlık ve uzun ömürler Allah-u Teala'dan dilerim. O kadar.
1: Teşekkür ederiz Mehmet Bey. Aşure günümüz bereket, güzellik, barış, sevgi getirsin ve paylaşım getirsin. Biliyorsunuz aşure zaten paylaştıkça aşure oluyor. Herkes böyle konu komşu, hısın, akraba aralarında aşurenin bereketi oradan gelir diyerek Ruse'den Mehmet Bey'e teşekkür ederiz. Uzun zamandır bizi aramamıştı. Fatma Raşit bize yazmış sabah erken. Merhabalar size Sofya Radyosu. Ben Jelaskovic'den Fatma. Bugün Razgrad'da oturan kızım Neriman'ın doğum gününü kutluyorum. İyi ki varsın diyorum kendisine. Nice nice mutlu huzurlu yıllara. Ben Fatma, babası Vedat, ablaları Fikriye, Esra, onun doğum gününü kutluyoruz. Sıradaki türküyle size de sevgiler, saygılar, hayırlı işler demiş. Fatma Raşit Jelaskovic'den sevgilerini aldık. Razgrad'daki kızı

Neriman'a gönderdik. Bugün onun da güzel bir yaşı olsun, onun da yolu açık olsun diyoruz. Hayriye Hüseyin profilinden yazılmış. Sayın Sofya Radyosu çalışanları, ben Razgırıs Sancağı Kitançıvı köyünden. Hayriye Hüseyin, bugün oğlumun doğum günü var. Ona uzun ömürler dilerim. Bir şarkıyla selamlarsanız sevinirim. Size de iyi yayınlar dilerim. Hoşça kalın. Burada Hayriye Hanım sadece oğlunuzun ismini yazmayı unutmuşsunuz. Ama heyecandan olacak. Annelik değil mi? Anneler heyecandan ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ama oğlunuzun ömrü uzun olsun diyorum ben ve buradan sevgi ve saygılarımızı efendim gönderiyoruz. Ve sırada çok güzel bir türkümüz var. Dört ses, beş saz topluluğundan seçtik. Altını bozdurayım, gerdana dizdireyim.

0: canlı yayınımız devam ediyor. Anlaşılan genelde bugün de çok fazla telefon gelir ama hanımlar zannedersem evde şu anda aşure yapmaktalar. Yani bayağı bir zahmetli bir iş. Aşure deyip de geçmeyin sevgili dinleyiciler. Ve hemen bakalım kim nereden arıyor, aşuresini hazırlamıştır zannedersem. Efendim hoş geldiniz, buyurun.
1: Bostan'a gözden Hatice ablam, ben bugün dünya Müslümanlarının aşure gününü kutlayarım. Çabuk ol aşef diye.
0: Hatice abla, tam senin fotoğrafına bakıyorum. Hafize Hasan Ahmedov ailesi senin fotoğrafını göndermiş. Bahçenin içinde seni çekmişler ve altına bir yazı var. Ostra Mugila'dan Hatice teyzenin çiçekleri ve kendisi. Ama çiçekler önde geliyor. Çok güzel çiçeklerin var Hatice abla.
1: Var Şefkiye, var.
0: Güllerin var. Her türlü çiçeklerin var. Peki tek başına mı bakıyorsun onlara?
1: Tek başına bakıyorum, kız omurtakta, yalnız bakayım onlara ben.
0: Ama çok güzel pembe güller, kırmızı güller. Bu arada sormadan geçemeyeceğim, Hatice abla aşureni yaptın mı?
1: Daha yapmadım şef diye, bugün giriyor aşura.
0: Anladım. Bereketli olsun aşuren, konu komşuya da dağıttığın zaman böyle onlar da o güzel duyguyu seninle paylaşsın Hatice abla.
1: Abi o şefkiye yapacağız. Bir gün bakalım kız aile kalmıyorsa şefkiye. Sen de sağ ol. Sesini gene işittim. Çok iyi.
0: Teşekkür ederiz. Böyle Hafize Hasan Ademov çifti sayesinde bizler de Hatice ablamızı görmüş olduk.

Geçenlerde böyle bakkal dükkanından gelirken sırtında torbasıyla, bugün ise çiçek bahçesinde fotoğrafı var. Hadi o zaman, çok güzel bir türkümüz var şimdi. Bak, tam Hatice abla bu türkünün tam üzerine geldi. Dere boyu düz olur nazlı yar desin Ahmet Yusuf.

0: Bir öğrencimizi de ağırlıyoruz. Rujica köyünden Emir bizi arıyor. Emir, merhaba. Alo.
1: Alo, merhaba.
0: Nasılsın Emir, iyi misin?
1: İyiyim ben, siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Okul bitti mi?
1: Hayır, 30'unda bitireceğim ben, Allah kısmet nasip ederse.
0: İnşallah. Nasıl notlar? İyidir inşallah.
1: İyi, iyi.
0: İyi, tamam, seni kutlarız. Yani yavaş yavaş zannedersem kaçıncı sınıftın? 9'uncuya mı gidiyorsun?
1: Hayır, 8'e geçeceğim.
0: Ha, 8'e geçeceğim. Biraz delikanlımızın yaşını büyüttük ama olsun. Buyur Emir, seni dinliyoruz.
1: Ben babaannemi selamlamak istiyorum.
0: Tamam.
1: Sevgili, yarın da Ceyda Titrem'in doğum günü var. Buradan da onun doğum gününü kutlamak istiyorum.
0: Ve onları çok seviyorsun.
1: Evet.
0: Evet. Erkekler her zaman böyle seviyorum demiyor ama sağ olsun Emir aradı. Çok uzun zaman bizi aramamıştın Emir. İşin vardı herhalde, okul zordu.
1: Derslerim yoğundu biraz.
0: Anladım Emir. Sana başarılar.

0: güzel yaz tatili diliyorum ve sonbaharda seni yine bekliyoruz.
1: Tamam.
0: Hoşça kal. Buradan
1: Hoşçakal.
0: Rujitsa köyünden delikanlımız Emir'e sevgi selamlarımızı ilettik. Bir telefonumuz daha geldi. Efendim hoş geldiniz. Buyurun.
2: Şefkiye aleyküm. Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Bugün aşure günümüz. Aşure günüm kutlu olsun. Aşuremi dağıttım. Dağıttığım insanların selamlamak isterim. Çok kabul ettiler diyenler aşımı. Saat 10'da hazır oldum, aşımı kokuttum.
0: Ay ne güzel. Ben de sabah erken kalktım böyle hazırlamak için.
2: Ha, çok
0: Böyle
2: güzel.
0: içimden geldi. Ben kiminle görüştüm acaba? Kusur görmeyin, isminizi
2: Ben
0: alın.
2: Mürviye ablan Bayışeva'dan.
0: Mürviye.
2: Saat 6'da kalktım. Ben erkenciyim, biraz yaparım.
0: Anladım.
2: Oradan Pembegül komşuya ikram ettim, ona götürdüm. Sidik yengeme götürdüm. Fatma Gül'e götürdüm. Remzi şey adını ama bak onun adı aklıma gelmedi
0: Allah
2: şimdi.
0: kabul Allah kabul eylesin.
2: 7 de kedim var küçücük, onlara da ikram ettim. Aşure günüm kutlu olsun, selamlarım bunlar, bu kadar. Hemen
0: Teşekkür ederiz. Buradan Paisyevo'ya ve konu komşunun da buradan aşure gününü kutluyoruz. İyi ki varsınız. Allah aşurenizi, dualarınızı, ibadetinizi kabul eylesin efendim.
2: Yarın da camiye toplanacağız inşallah.
0: Ne güzel. Herkese toplanan herkese yarın bizim selamımızı iletin.
2: Olsun, anlatacağım, oldu. Herkese
0: Teşekkür
2: selamlar.
0: ederiz, teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler sabah erken böyle aşureyi hazırlarken aklıma geldi. Yıllar önce Padarino köyünden, şimdi ismi, ilk ismi Mustafa'ydı zannedersem. Mustafa Küçük bunu söylemişti. Padarino'da Kurban Bayramı'ndan kalan eti pastırma yapıp aşureye katarlarmış. İlk defa duymuştum ve çok ilgimi çekmişti. Acaba Padarino'da hala bu geçerli midir diye düşünüyorum ve sırada birkaç mesajı toparlamaya çalışıyorum. Okan Mesut. Merhaba, ben Kırcalı Jinzifovo köyünden Okan. Buradan çok sevdiğim bacanağım Şerife, babam Mesut'a ve Savarona çalışanlarının tümüne gönülden selamlarımı gönderiyorum. Herkese hayırlı işler, sağlık ve mutluluklar diliyorum. İyi yayınlar demiş. Hakan Güner Ömer'in mesajı geldi. Ben Dulu'vu Vukil köyünden Hakan. Yarın abimin doğum günü var. Adı Niyazi. 18 yaşına giriyor. Sağlık, sağlamlık, bol kazanç ve her zaman başarılı olmasını diliyorum. Sıradaki şarkı şimdiden doğum gününü kutluyorum. Şahsine Aliyeva'nın mesajı var. O da aşure ayımız mübarek olsun. Yuvamız bolluk, bereket, sevgi, huzur ve şifa ile dolsun. Aileme, Rabbime, dinleyenlere, sevgili sunucu mübarek olsun aşurayımız diye yazmış Şahsine Aliyeva. Allah kabul eylesin efendim. Esra Süleyman, bugün anlaşılan okulları öğrencilerin programı. Esra Süleyman, merhaba Bulgaristan Radyosu. Ben Podayva'dan Esra. Ben Osnovnu Uçilişte, yani Otet Paisi ilkokuldan öğretmenlik yapan Bedriye ablayı selamlamak istiyorum sıradaki şarkıyla demiş. Esra Süleyman'ın sevgilerini Bedriye öğretmene gönderiyoruz. Ve son olarak Vesile Fehim de köyünün aşure gününü kutlamış ve herkese selamlarını iletmiş buradan. Evet sevgili dinleyiciler, yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Bir kez daha herkesin buradan aşure gününü kutluyoruz ve efendim Allah bereketimizi, sağlığımızı, şifamızı artırsın diyerek hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyoruz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Akşam yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından her akşam olduğu gibi günün getirdikleri programıyla huzurunuzda olacak. Devamında bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Perşembe Ekspres programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Hepinize güzel dakikalar diliyoruz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Rumen Radev, Ukrayna'daki savaşa son verilmesi çağrısını yineledi. 2026 yılı için hedeflenen bütçe açığı %5,7. Muhalefetten bütçe taslağına Romanya senaryosu uyarısı geldi. Şimdi haberler. Başbakan Rumen Radev, Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen Ukrayna'nın yeniden inşası konulu yüksek düzeyli uluslararası konferansta yaptığı konuşmasında uluslararası toplum Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için çabalarını ve kaynaklarını seferber etmelidir ki bu da ülkenin uzun vadeli toparlanmasının önünü açacaktır dedi. Savaşın 4 yıldan fazla süredir devam ettiğini ve 11 Haziran'da 1. Dünya Savaşı'nın süresini aştığını hatırlatan Başbakan Radev, bu yıpratma, yıkım ve tahribat savaşı sona ermelidir ifadesini kullandı. Çatışmalarının sona erdirilmesi ve Birleşmiş Milletler şartıyla uluslararası hukuk ilkeleri temelinde diplomasi yoluyla sürdürülebilir bir barışçıl çözüm arayışı ortak bir hedef olmalıdır diyen Radev, enerji çeşitlendirmesi, Karadeniz bölgesinde bağlantı ve güvenlik işbirliği olmak üzere Ukrayna'nın toparlanması için bölgesel işbirliği girişimlerine güvenilebilecek 3 stratejik alanı vurguladı. Rumen Radev ayrıca Avrupa Birliği içinde Bulgaristan'ın 250 binden fazla kişiden oluşan Ukrayna'daki en büyük ulusal azınlığa sahip olduğunu hatırlattı. Begenes'in aktardığı üzere Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak Ukrayna'da barışın sağlanması ve ülkenin yeniden inşası için en iyi fırsatların sunulması konusuyla yakından ilgileniyor sözlerini kullanan Başbakan, ülkemizin aktif olarak çalışmaya hazır olduğunu ve bu sürece kararlılıkla bağlı olduğunu belirtti. BNR muhabiri Marta Mladenova'nın bildirdiği üzere Maliye Bakanı Galip Donev 2026 yılı devlet bütçesinin temel parametrelerini kamuoyuyla paylaşırken Donev 2026 yılı için hedeflenen bütçe açığının %5,7 olarak belirlendiğini açıkladı. Söz konusu oran 7,2 milyar avroyu aşan bir bütçe açığı anlamına gelirken açığın finansmanı için hükümetin daha önce onaylanan 3,8 milyar avroluk borçlanmaya ek olarak yeni borçlanmaya gitmesi gerekecek. Bütçe planı kapsamında 1 Ağustos 2026 tarihinden itibaren azami sigorta gelirinin 2300 avroya yükseltilmesi öngörülüyor. Bu düzenleme sayesinde devlet bütçesine 90 milyon avronun üzerinde ek gelir sağlanması bekleniyor. Aynı tarihten itibaren vinetlerde %30 oranında artış yapılmalı ve tol sisteminin kapsamının

genişletilmesi de planlanan önlemler arasında yer alıyor. 1 Ağustos 2026'dan itibaren kamu çalışanları sigorta primlerinin %20'lik kısmını kendileri ödeyecek, %80'i ise işveren tarafından karşılanacak. 2027 yılının başından itibaren ise bu oranlar özel sektördeki çalışanlarla eşitlenecek, %40 çalışan, %60 işveren katkısı şeklinde uygulanacaktır. Demokratik Bulgaristan Koalisyonu hükümet tarafından çarşamba günü sunulan 2026 yılı bütçe taslağının geri çekilmesini talep etti. Muhalefet temsilcileri önerilen bütçenin vatandaşların protestolarına neden olan mali çerçeveden önemli ölçüde farklı olmadığını vurguladı. Halk Meclisi kürsüsünden konuşan milletvekili İvaylu Mirçev, kamu kaynaklarının verimsiz kullanımını engelleyecek ve kamu fonlarının belirli şirketlere aktarılmasına olanak tanıyan mekanizmaları ortadan kaldıracak somut önlemlerin bütçede yer almadığını belirtti. Bütçe taslağının kamu maliyesi açısından ciddi riskler barındırdığını belirten Martin Dimitrov ise devlet aracılığıyla gerçekleştirilen kaynak dağılımının gayri safi yurt içi hasılanın %40'ın altında tutulmasını öngören temel mali kuralların ihlal edildiğini öne sürdü. Dimitrov'a göre bütçe açığının 2026 yılına kadar kontrol altına alınmaması halinde Bulgaristan, Romanya senaryosu olarak nitelendirilen mali risklerle karşı karşıya kalabilir. Annelik sadaka değildir sloganıyla hareket eden Majke za dostojno majčinstvo adlı sivil girişim, annelik izni ödemelerinin artırılması talebiyle ülke genelinde protesto düzenleyeceklerini duyurdu. Protesto gösterilerinin 1 Temmuz'da saat 18'de gerçekleştirilmesi planlanırken Sofya, Varna, Burgaz, Plovdiv, Pazarcık, Sliven, Ruse, Stara Zagora, Dobrić, Bansko, Pleven ve Yambol'dan çok sayıda annenin eylemlere katılması bekleniyor. Organizatörler yayınladıkları çağrıda çocukların devlet bütçesinde tasarruf yapabilecek bir alan olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgularken anneliğin bir lütuf ya da sosyal destek değil temel bir hak olduğunun altını çizdi. Açıklamada düşük sosyal yardımlar, anaokullarındaki yer yetersizliği ve ailelerin karşı karşıya kaldığı ekonomik belirsizliklere dikkat çekilerek biz dilenmiyoruz, saygı ve yeterli destek talep ediyoruz. Gelin bizimle birlikte dışarı çıkın. Çocuklarımız için, haysiyetimiz için, geleceğimiz için sözlerine yer verildi. Protestocuların talepleri arasında annelik izninin ikinci yılında ödenen yardımın ilk yıl alınan ödeneğin %70'i seviyesine çıkarılması ve bu miktarın asgari ücretin altında olmaması yer alıyor. Ayrıca sosyal annelik ödeneğinin 460 avroya yükseltilmesi, tüm ailelere çocuk yardımı verilmesi, annelik yardımlarının enflasyon ve asgari ücret artışlarına endekslenmesiyle çalışan annelere yönelik ödeneklerin artırılması da talepler arasında yer alıyor. Ulusal İstatistik Enstitüsü NESİ verilerine göre Bulgaristan'da konut fiyatları yükselişini sürdürüyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde konut fiyatları bir önceki çeyreğe kıyasla %6,2 oranında arttı. En yüksek fiyat artışı %5,9 ile Burgaz'da kaydedilirken ardından %5,8 ile Sofya, Varna ve Plovdiv geliyor. Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre Stara Zagora'da fiyatlar %2,1, Ruse'de ise %1,6 oranında geriledi. Yıllık bazda değerlendirildiğinde Bulgaristan'da konut fiyatlarında daha belirgin bir yükseliş görüldü. 2026 yılının ilk çeyreğinde konut fiyatları 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %14,8 oranında arttı. Değerli dinleyiciler, Trakya Otoyolu'nun Stara Zagora yakınlarındaki kesiminde yürütülen onarım çalışmalarının 3 Temmuz'a kadar devam edeceği bildirildi. Stara Zagora girişinin ve otoyolunun 208. kilometresindeki Haskovo bağlantısının

0: Geçici olarak trafiğe kapatılması nedeniyle trafik organizasyonunda değişiklik yapıldı ve transit araç trafiği Nova Zagora yakınlarındaki yol kavşağı üzerinden alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Ruse Gyurgyevo geçiş noktasında köprünün Bulgaristan tarafında Haziran ayı sonuna kadar devam eden onarım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor. Karayolu Altyapı Ajansı API tarafından yapılan açıklamada Trakya Otoyolu'nun Sliven bölgesindeki kesimlerde devam eden yol altyapı bakım çalışmaları nedeniyle bazı noktalarda trafiğin kontrollü şekilde ve artırılmış dikkatle sağlandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülke genelinde meydana gelen 24 ciddi trafik kazasında 6 can kaybı yaşanırken 25 kişi yaralandı. Hava durumu Cuma günü ülke genelinde güneşli hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 15 ila 22, Sofya'da 15 derece olacak. Öğleden sonra Batı ve Orta Bulgaristan'da yer yer kısa süreli gök gürültülü yağışlar görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 30-35, başkentte 31 derece olacak. Karadeniz bölgesinde hava güneşli seyredecek. En yüksek hava sıcaklığı 28-31 derece, deniz suyu sıcaklığı 23-24 derece olacak. Dağlarda güneşli hava görülecek. Öğleden sonra yer yer kısa süreli yağışlar etkili olurken en yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 24, 2000 metrelerde 16 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Sevgili dinleyiciler, haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programıyla devam ediyoruz. Teknik yapımda genç arkadaşımız Boyan Todorov'la birlikte çalışıyoruz. Sevgili dinleyiciler, haber bülteninde de belirttiğimiz gibi zamlar yolda. Şimdi tur haberimiz var, haber turumuz var ve ilk iki haberimiz zamla ilgili. 1 Ağustos'tan itibaren vinet ücretlerinde %30 zam yapılacak. Ağustos ayından itibaren ise sigara fiyatlarına paket başına 13 centlik zam geliyor. Ve Ruse'den güzel bir haberimiz var. Ruse'de yeni park inşaatı başladı. Bizi dinlemeye devam edin derken sırada çok sevdiğimiz bir türkü var. Hep beraber dinliyoruz. Aman aman Hacerim. Burgas'ın Ruen Belediyesi'ne bağlı Tranak Köyü'nden Mürel Küçük ve Orhan Selim söylüyor.

Sevgili dinleyiciler, 1 Ağustos'tan itibaren vinyet ücretlerine %30 zam yapılacak. Ulusal karayolu ağının kullanımı için alınan vinyet ücretlerinde artış öngören kararname taslağı kamuoyunun görüşüne sunuldu. Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre yeni tarifelerin 1 Ağustos 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor. Taslağın kabul edilmesi halinde 3,5 tona kadar olan motorlu taşıtlar ile M1 kategorisindeki karavanlar için vinyet ücretleri %30 oranında artarak yıllık 69,60 avrodan 64,50 avroya yükselecek. Yeni tarifeye göre 3 aylık vinyet ücreti 35,90, aylık vinyet ücreti 19,90 olacak. Haftalık vinyet için 10 avro. Hafta sonu vinyeti ise 6,60 avro olarak, günlük vinyet için ise 5,30 avro ödenmesi gerekecek. Aynı zamanda 3,5 tonun üzerindeki araçlar için uygulanan vinyet ücretlerinin de %30 oranında artırılması öngörülüyor. Nova TV'nin aktardığı üzere Ağustos ayından itibaren sigara fiyatlarına paket başına 13 sentlik zam yapılacak. Fiyat artışının nedeni hükümetin tütün ürünlerine uygulanan özel tüketim vergisi oranı.

oranını artırmayı planlamasıdır. Maliye Bakanlığı'nın önümüzdeki 3 yıl için bütçe tahmini çeşitli artış önlemlerini içerirken ilk zam Ağustos ayında, daha sonra Mart 2027 tarihinde paket başına 12 centlik bir zam daha öngörülürken Ocak 2028'de de yine 12 centlik bir fiyat artışı olacak. Bir önceki fiyat artışı 2026 yılının başlarında gerçekleşti ve o zaman yeni ve daha yüksek özel tüketim vergileri yürürlüğe girdi. Şu anda bir paket standart sigaranın ortalama fiyatı yaklaşık 3,80 avrodur. Ayrıca Avrupa Birliği vergi politikasında da köklü bir değişiklik beklenirken, vergi oranlarında keskin artış sonucu bir paket sigaranın fiyatı yaklaşık 5 avroya çıkarabilir. Benere Şume Radyosu'nun bildirdiği üzere Ruse'de Zdravet semtinde bulunan Lipnik Bulvarı'nda yeni bir parkın inşaatına başlandı. Toplam değeri 1,4 milyon avroya aşan projenin 435 takvim günü içerisinde tamamlanması planlanıyor. Proje kapsamında park içerisinde geçirgen zemin kaplamaları, yürüyüş yolları ağ, piknik alanları, etkinlik ve buluşma noktaları, çocuk oyun alanları ile su sirkülasyon sistemine sahip dekoratif alanlar inşa edilecek. Çalışmalar çerçevesinde Tuna Ovası'na özgü yerel bitki türleri dikilecek, bitki bahçesi ve kentsel tarım öğeleri içeren biyoçeşitlilik köşesi oluşturacak. Parka ayrıca modern kent mobilyaları ve spor tesisleri yerleştirilecek. Çevre dostu uygulamaların yer aldığı proje kapsamında güneş enerjisiyle çalışan sokak aydınlatma sistemi, video gözetim ağı ve otomatik sulama sistemi kurulacak. Sevgili dinleyiciler, haber turumuzu sunduk.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Bakalım bugün böyle güzel bir aşure gününde bizi kim nereden aramış, kim nereden arayacak, kim nerede acaba ne kadar aşure pişirdi, hazırladı, konu komşuya, sevgili dostlara dağıttı, ikram etti. Çünkü aşurenin önemi, aşurenin anlamı aslında paylaşmaktır sevgili dinleyiciler, değil mi? Diyerek ben Ayaz Deniz profilinden dün ezan saatlerinde gelen mesajı okuyorum. Merhaba radyo çalışanları. Ben Ayaz, Dolet köyünden Todorova'da. Kocaannemin ismi Mümine, onu selamlıyorum. 81 yaşını bitiriyor, 82 yaşına giriyor. Doğum günü kutlu olsun anne demiş, sıradaki şarkıyla selamlarsanız memnun olurum diye yazmış Ayaz Deniz efendim. Ve devam ediyoruz gelen mesajlarla. Bakalım başka kim yazmış? Mehmet Timur bize yazmış. Merhaba, ben Duluvuraz Del köyünden Mehmet. Bugün abim Timuçin'in doğum günü var, onu selamlıyorum. Ben kardeşim Mehmet, anam Sevgüzel, babam Timur, anneannem Eftade Gül adına yazıyorum. Onu çok seviyoruz. Sağlık, mutluluk ve başarı diliyoruz. Her şey gönlünüzce olmasını diliyoruz. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Benim abimsin, seni çok seviyorum diye yazmış Mehmet Timur. Genç bir arkadaşımız, kaç yaşlarında bilmiyorum ama okula... burada Vasilevski, Duluvu Vasilevski okulunda okuyormuş veya okumuş. Yani profilde öyle çıkıyor. Hem Mehmet'e hem abisi Timuçin'e buradan selamlar ve aileye de buradan güzel bir gün geçirmelerini diliyoruz. Ve hep beraber Timuçin'in doğum günü kutlamalarını efendim aile içinde güzel geçmesini diledikten sonra hadi ilk türkümüzü alalım. Güzel bir Kadir İlyas türküsü seçtik. Karşıma çıktın güzel.

0: güzel Kader İlyas türküsünün hemen ardından bugünün ilk konuğu geliyor. Bakalım kim nereden arıyor. Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Selam. Nasılsınız?
0: Çok iyiyiz efendim. Buyurun.
1: İstiyorum benim okuduğum okulun levkalarını ve şoförlerini selamlamaya.
0: Tamam.
1: Mergüs Lelo'yu, anneannemi Gülten Lelo'yumu, Yıldız Lelo'm ve Nurcihan Lelo'mu istiyorum selamlamaya ve özellikle şoförlerimiz Osman Aga ve İdris Aga'yı.
0: Daha okul var mı Meyra? Okul bitti, bitecek neredeyse.
1: Neredeyse bitecek, 30'una kadar.
0: 30'una kadar. Zaten bugün ayın 25, artık derslerde her şey 6 gibime geliyor. Bu kadar konuşkan olduğuna göre Meyra.
1: Her şey.
0: Her şey 6. O zaman anne baba evde bir şeyler böyle hediye vardır, ödül vardır değil mi?
1: Özellikle her sene var yani.
0: Yani buradan hazırlamadıysalar bile biz söyleyelim değil mi? Köyde böyle duyulsun, Meyra'ya hediye geliyor diye.
1: Evet.
0: Peki bugün de yanında arkadaşlar var mı? Kimler var yanında?
1: Yok, bugün arkadaşlarım yanımda. Bugün yalnız aramaya karar verdim ve aradım.
0: Çok iyi oldu Meyra. Çok teşekkür ederiz sana. Bütün Okorş köyü halkına selamlarımızı gönderiyoruz ve yeni yılını böyle başarıyla tamamladığın için seni kutluyoruz ve güzel bir tatil geçirmeni diliyoruz. Herhalde planlar vardır.
1: Vardır, deniz falan.
0: Deniz falan, peki tütün falan yok mu?
1: Ay yok, tütün yok, iş yok.
0: Ha, iş yok, tütün yok. Maşallah, sen ailenin tek kızı galiba.
1: Evet, tek kızıyım.
0: Ha, buradan duyurulur. Meyra ailenin tek kızıymış efendim. Evet, Meyra, güzel bir deniz olsun. Bizim Karadeniz'e gideceksin herhalde.
1: Evet, evet.
0: Evet, evet. Tabii ki biz Karadeniz'imizi severiz. Tamam Meyra, senin bugün de aşure günümüz. Eğer ailede annen aşure günü yaptıysa, aşureyi hazırladıysa, buradan bereketli bir aşure günü diliyoruz.
1: Dilerim.
0: Teşekkürler hem sana hem ailene. Çok teşekkür ederiz. Böyle pırıl pırıl gençlerimizi çok seviyoruz. Sevgili dinleyiciler, pırıl pırıl gençlerimiz derken yarın acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programında Plovdiv Mustafa Kemal Atatürk Halk Kültür Evi'nden iki pırıl pırıl gencimizi konuk edeceğiz. Bakalım Plovdiv'deki Halk Kültür Evi'nde ne gibi faaliyetler yürütülüyor? Onları konuk ettik. Yarın acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programını sakın kaçırmayın diyoruz. Tabii ki sürpriz olacak sevgili dinleyiciler. Biraz önce aşureden bahsettik. Bizler de ekip olarak aşure yaptık. Hatta Agop'la, arkadaşlarla paylaştık. Agop'tan yeni bir şey öğrendim. Agop hazırlarken gül

0: suyu koyuyormuş. Artık sizin de aklınızda bulunsun. Aşurenize gül suyu katın. Ama o dükkanlardan aldığımız kozmetik değil. Eczanelerden özel yemek için kullanılan veya Türkiye'den getirilen gül suyu aşurenize farklı bir koku verir diye. Bunu da Agop'tan öğrenmiş olduk. Teşekkür ederiz. Telefonumuz geldi. Buyurun efendim, hoş geldiniz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Hoş geldiniz Mehmet Bey.
1: Evet, benim tüm Muhammed ümmetinin bugün aşure gününü mübarek eylerim.
0: Amin Allah efendim.
1: Allah-u Teala Celle Celaluhu Celle Şaluhu bugün Filistinli Gazze'yi başta olan tüm Muhammed ümmetini rahat olmasını dilerim artık Allah-u Teala'dan. Tüm Muhammed ümmetini, tüm Müslümanların mübarek olsun aşure günü. Çok da Şefkat Hanım, sizlere de çok sağlık ve uzun ömürlü Allah-u Teala'dan dilerim. O kadar.
0: Teşekkür ederiz Mehmet Bey. Aşure günümüz bereket, güzellik, barış, sevgi getirsin ve paylaşım getirsin. Biliyorsunuz aşure zaten paylaştıkça aşure oluyor. Herkes böyle konu komşu, hısın, akraba aralarında aşurenin bereketi oradan gelir diyerek Ruse'den Mehmet Bey'e teşekkür ederiz. Uzun zamandır bizi aramamıştı. Fatma Raşit bize yazmış sabah erken. Merhabalar size Sofya Radyosu. Ben Jelaskovic'den Fatma. Bugün Razgrad'da oturan kızım Neriman'ın doğum gününü kutluyorum. İyi ki varsın diyorum kendisine. Nice nice mutlu huzurlu yıllara. Ben Fatma, babası Vedat, ablaları Fikriye, Esra onun doğum gününü kutluyoruz. Sıradaki türküyle size de sevgiler, saygılar, hayırlı işler demiş. Fatma Raşit Jelaskovic'den sevgilerini aldık. Razgrad'daki kızı Neriman'a gönderdik. Bugün onun da güzel bir yaşı olsun, onun da yolu açık olsun diyoruz. Hayriye Hüseyin profilinden yazılmış. Sayın Sofya Radyosu çalışanları, ben Razgrad Sancağı Kitançıvı köyünden Hayriye Hüseyin. Bugün oğlumun doğum günü var. Ona uzun ömürler dilerim. Bir şarkıyla selamlarsanız sevinirim. Size de iyi yayınlar dilerim. Hoşça kalın. Burada Hayriye Hanım sadece oğlunuzun ismini yazmayı unutmuşsunuz ama heyecandan olacak annelik değil mi? Anneler heyecandan ne yaptıklarını bilmiyorlar ama oğlunuzun ömrü uzun olsun diyorum ben ve buradan sevgi ve saygılarımızı efendim gönderiyoruz ve sırada çok güzel bir türkümüz var. 4 ses 5 saz topluluğundan seçtik. Altını bozdurayım, gerdana dizdireyim.

0: Canlı yayınımız devam ediyor. Anlaşılan genelde bugün de çok fazla telefon gelir ama hanımlar zannedersem evde şu anda aşure yapmaktalar. Yani bayağı bir zahmetli bir iş. Aşure deyip de geçmeyin sevgili dinleyiciler. Ve hemen bakalım kim nereden arıyor, aşuresini hazırlamıştır zannedersem. Efendim hoş geldiniz, buyurun.
1: Boştan'a gözden atacağım ben. Bugün dünya Müslümanlarının aşure gününü kutlayırım. Bu kadar şef diye.
0: Hatice abla tam senin fotoğrafına bakıyorum. Hafize Hasan Ahmedov ailesi senin fotoğrafını göndermiş. Bahçenin içinde seni çekmişler ve altına bir yazı var. Ostromugila'dan Hatice teyzenin çiçekleri ve kendisi. Ama çiçekler önde geliyor. Çok güzel çiçeklerin var Hatice abla.
1: Var şeftiye var.
0: Güllerin var. Her türlü çiçeklerin var. Peki tek başına mı bakıyorsun onlara?
1: Tek başına bakıyorum, kız omurtakta, yalnız bakayım onlara ben.
0: Ama çok güzel, pembe güller, kırmızı güller. Bu arada sormadan geçemeyeceğim, Hatice abla aşureni yaptın mı?
1: Daha yapmadım şef diye, bugün giriyor aşura.
0: Anladım. Bereketli olsun aşuren, konu komşuya da dağıttığın zaman böyle onlar da o güzel duyguyu seninle paylaşsın Hatice abla.
1: Abi o şefkiye yapacağız. Bir gün bakalım kız aile kalmıyorsun şefkiye. Sen de sağ ol. Sesini gene işittim. Çok iyi.
0: Teşekkür ederiz. Böyle Hafize Hasan Ademov çifti sayesinde bizler de Hatice ablamızı görmüş olduk. Geçenlerde böyle bakkal dükkanından gelirken sırtında torbasıyla, bugün ise çiçek bahçesinde fotoğrafı var. Hadi o zaman çok güzel bir türkümüz var şimdi. Bak tam Hatice abla bu türkünün tam üzerine geldi. Dere boyu düz olur nazlı yar desin Ahmet Yusuf.

0: Bir öğrencimizi daha ağırlıyoruz. Ružica köyünden Emir bizi arıyor. Emir, merhaba. Alo.
1: Alo, merhaba.
0: Nasılsın Emir, iyi misin?
1: İyiyim ben, siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Okul bitti mi?
1: Hayır, 30'unda bitireceğim ben, Allah kısmet nasip ederse.
0: İnşallah. Nasıl notlar? İyidir inşallah.
1: İyi, iyi.
0: İyi, tamam, seni kutlarız. Yani yavaş yavaş zannedersem kaçıncı sınıftın? 9'uncuya mı gidiyorsun?
1: Hayır, 8'e geçeceğim.
0: Ha, 8'e geçeceğim. Biraz delikanlımızın yaşını büyüttük ama olsun. Buyur Emir, seni dinliyoruz.
1: Ben babaannemi selamlamak istiyorum.
0: Tamam.
1: Sevgili, yarın da Ceyda Tüttem'in doğum günü var. Buradan da onun doğum gününü kutlamak istiyorum.
0: Ve onları çok seviyorsun.
1: Evet.
0: Evet. Erkekler her zaman böyle seviyorum demiyor ama sağ olsun Emir aradı. Çok uzun zaman bizi aramamıştın Emir. İşin vardı herhalde, okul zordu.
1: Derslerim yoğundu biraz.
0: Anladım Emir. Sana başarılar, güzel yaz tatili diliyorum ve sonbaharda seni yine bekliyoruz.
1: Tamam.
0: Hoşça kal. Buradan Ružica köyünden delikanlımız Emir'e sevgi selamlarımızı ilettik. Bir telefonumuz daha geldi. Efendim, hoş geldiniz. Buyurun.
2: Şefki, aleyküm. Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Bugün aşure günümüz. Aşure günüm kutlu olsun. Aşuremi dağıttım. Dağıttığım insanların selamlamak isterim. Çok kabul ettiler diyenler aşımı. Saat 10'da hazır oldum, aşırmayı
0: kokuttum. Ay ne güzel, ben de sabah erken kalktım böyle hazırlamak için. Böyle güzel. İçimden geldi. Ben kiminle görüştüm acaba, kusur görmeyin, isminizi ben alın.
2: Mürviye ablan, Payşeva'dan.
0: Mürviye.
2: Saat 6'da kalktım, ben erkenciyim, biraz yaparım.
0: Anladım.
2: Pembegül'lü komşuya ikram ettim, ona götürdüm. Sidik yengeme götürdüm, Fatma Gül'e götürdüm. Remzi şey adıyorum ama bak onun adasına gelmedi.
0: Allah kabul, Allah kabul eylesin.
2: 7 de kedim var küçücük, onlara da ikra ettim. Aşure günüm kutlu olsun, selamlarım, bunlar bu kadar.
0: Teşekkür ederiz. Buradan Paisevo'ya ve konu komşunun da buradan aşure gününü kutluyoruz. İyi ki varsınız. Allah aşurenizi, dualarınızı, ibadetinizi kabul eylesin efendim.
2: Yarın da camiye toplanacağız inşallah.
0: Ne güzel. Herkese toplanan herkese yarın bizim selamımızı iletin.
2: Olsun, anlatacağım, oldu.
0: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, sabah erken böyle.

Zannedersem Mustafa Küçük bunu söylemişti. Padarino da Kurban Bayramı'ndan kalan eti pastırma yapıp aşureye katarlarmış. İlk defa duymuştum ve çok ilgimi çekmişti. Acaba Padarino'da hala bu geçerli midir diye düşünüyorum. Ve sırada birkaç mesajı toparlamaya çalışıyorum. Okan Mesut. Merhaba, ben Kırcalı Jinzifovo köyünden Okan. Buradan çok sevdiğim bacanağım Şerife, babam Mesud'a ve Savarona çalışanlarının tümüne gönülden selamlarımı gönderiyorum. Herkese hayırlı işler, sağlık ve mutluluklar diliyorum. İyi yayınlar demiş. Hakan Güner Ömer'in mesajı geldi. Ben Duluvu Vukil köyünden Hakan. Yarın abimin doğum günü var. Adı Niyazi. 18 yaşına giriyor. Sağlık, sağlamlık, bol kazanç ve her zaman başarılı olmasını diliyorum. Sıradaki şarkı şimdiden doğum gününü kutluyorum. Şahsine Aliyeva'nın mesajı var. O da aşure ayımız mübarek olsun. Yuvamız bolluk, bereket, sevgi, huzur ve şifayla dolsun. Aileme, Rabbime, dinleyenlere sevgili sunucu mübarek olsun aşurayımız diye yazmış Şahsine Aliyeva. Allah kabul eylesin efendim. Esra Süleyman, bugün anlaşılan okullar öğrencilerin programı. Esra Süleyman, merhaba Bulgaristan Radyosu. Ben Podayva'dan Esra. Ben Ovu Osnovno Uçilişte, yani Otet Paisi İlkokul'dan öğretmenlik yapan Bedriye ablayı selamlamak istiyorum sıradaki şarkıyla demiş. Esra Süleyman'ın sevgilerini Bedriye öğretmene gönderiyoruz. Ve son olarak Vesile Fehim de köyünün aşure gününü kutlamış ve herkese selamlarını iletmiş buradan. Evet sevgili dinleyiciler, yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Bir kez daha herkesin buradan aşure gününü kutluyoruz ve efendim Allah bereketimizi, sağlığımızı, şifamızı artırsın diyerek hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyoruz.